Egen düşmana toktaldı, oy yatkanla yıkırılgan son maydana. Aytma bulması mi ullu iş buldu, aytkan bulanı bitmesi mi kaydana. Aytma bulması mi ullu iş buldu, aytkan bulan bitmesi mi.

Taşlardan Ayaoğlu, Tokanay'dan İlmuttin'den Haman'la, vatan için can vergeni köp yoldaşlar, yüreklerde kalırlar her zamanla. Vatan için hey, can vergen köp yoldaşlar, yüreklerde kalırlar her zamanla. Ben turaman ot yalınlığı içini de, tek okten men vatanını saklayman ne, söz veremen oç ağlığı da düşmanla, tartınırıp canımı ayaman ne, söz veremen oç ağlığı da düşmanla tartın.

Güzlüğünü basıp gelse tumanlı, dağ meydanlan şu sözlerini yazan. Halime gavulu abakarop sapı yollaşlanı, dağ meydanlan hey, şu sözlerini yazan abakarop.